başladım canım. Doğumuzda bu an buraya destek olur. Adam herkes sabahcı koşu saran bu boy. Baba ne zaman bu doğanı tutarın işini canım burası oldu. Baba ne zaman